evening siringene kahle ka hora leya yambiri 0608 75942 belika hle ringcingo hitwe wemingsir leso kuri number 1 resimramana sona vitara resim